nefadet mi güzelcim, rakip kökümü bıraçım, nuni tok yanarım, anr vits vits adieu, sakamud tihayit yanam, knanzval niyapitam.

Ne fodit smit saçım, rezik kettim raçım. Ne fodit smit saçım, rezik kettim raçım. Ne fodit smit saçım.